0: O Lord Jesus. Efri mresantini besine.
1: Iti onmia wutse me. Ebe sa me kachira osa. Enye wuna nyame de.
0: Dabi, dabi, dabi.
1: Nyame onu hwamoda.
0: Onu hwamo. Onu hwamo.
1: Oma wunye enkrofo onyo.
0: Jesus, Jesus, Jesus. Amen.